0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM Record of the Week. Record of the Week.

0: reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
3: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
4: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
5: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
6: Keep it locked for Fresh Dance FM.

FM.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Reklam. Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Genç Yapı Market'te bu ay boş GBH 240

Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Genç Yapı Market'te bu ay A ve A204'e 134 saat.

Marinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. The Voice, The

Reklam. Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde, eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Teras sizi bekliyor. İster güne harika bir kahve

0: Fırat. Sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris Sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris Sigorta. Güvenle yarınlara. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Keep it locked for Fresh Dance FM

0: Rasa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Rasa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
4: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
5: Dance FM. Sorry guys.
6: No competition, just strictly dance.
5: Dance FM.

yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA

0: Reklam. Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Teras sizi bekliyor. İster güne harika bir kahve

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: New music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: maske şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice. We will.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla...

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: with Aykut.
1: Calvin Harris ve Jesse dinledik. Satisfy'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Yeni saatin açılışını yaptık. Ben Aykut Balcı. Bu kez Hugel'la devam ediyoruz. I'm moving to the sun şimdiden Sefem'de.

0: sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the week.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
3: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir kahve

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM'de Leoni ve Don't Worry. Uzun bir süredir playlistimizde ve üst sıralarda yer almaya devam eden hitlerden biri bizimle buluştu. Keyifli dakikalar Damiana David ve Tyla ile şimdi devam ediyoruz.

0: with Aykut.
1: Lil Nas X Hotbox'la Dance FM'de dinledik. Energyplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz biliyorsunuz. Bizi Google Play'den, Apple Store'dan da uygulamamızı indirerek bulabilir, ulaşabilir, dünyanın her yerinden takip edebilirsiniz. Michael Brown ve J Balvin şimdi Touchdown. Michael Brown, keep rubbing man, let go.

0: Reklam.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Genç Yapı Market'te bu

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: with Aykut.
1: DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise Dance FM'de bizimle buluştu. Son dönemde yine sevdiklerimizden biri. Bu kez Ed Sheeran'la devam ediyoruz. Yine bu parçası dünya listelerinde çok iyi bir başarı gösteriyor. 2026 yazında sevdiklerimizden Skeletons.

Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Shakira ve Burna Boy yeni saatin açılışını Day Day ile yaptık. 2026 yazında çok sık dinlediklerimizden biri. Dünya Kupası ile birlikte tabii ki bu yılın favorilerinden biri olmayı başardı. Age şimdi Dance FM'de konuğumuz oluyor. Oldukça tanıdık sample'lar. Ring My Bell.

0: Reklam.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Aykut.
1: David Teams Rain Dance ile Dance FM'de bizimle buluştu. Keyifli dakikalar salı gününde Dance FM'de Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Elisa Rose ve The Trip ile devam ediyoruz şimdi Weekend'e.

0: Gişe.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anı

with Aykut. Sıcak yaz günlerinde iyi giden parça Break Sweat'le Sensei Dance FM'de bize eşlik etti. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda şimdi John Summit'le Felt'le devam ediyoruz. Chico 305.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM'de Tayla ile yeni saatin açılışını yaptık. Chanel bize eşlik etti. Aykut Balcı ben. Güzel bir öğleden sonrası yaşıyoruz umarım. Ve salı gününe doğru birlikte ilerlerken harika isimler burada Dance FM'de. Heaven ve Caitlyn şimdi I Run'da Dance FM'de bizimle buluşuyor.

0: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: tipple.
1: Don't go away. We'll be right back after this.
2: Reklam. Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
3: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist...

0: with Aykut.
1: Fever Dream, Alex Warren sonrası Ed Sheeran. Dünya müziğinin önemli isimlerinden biri 2026 yazında da yine birçok merkezde konserlerini sürdürüyor. A Little More'la şimdiden SFM'de.

0: Kristel yeni müzik listesini sundu. Dance FM creates the sound of tomorrow.
1: Brand new music.
0: Dance FM's new music list.
1: New music list.
0: Where the music comes first.
1: Where the music comes first.
2: Vestel indirim şenliği devam ediyor. Büyük indirimler Vestel'de sizi bekliyor. Vestel Kıbrıs'ta klimalardan televizyonlara, buzdolabından çamaşır makinesine, kurutma makinesinden bulaşık makinesine kadar tüm elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
3: Working, driving, running, or flying.
0: Whatever you do, take the sound with you.
3: Release the sound.
0: Dance FM.

0: with Aykut.
1: Where Do We Go ve Ayra Star sonrası Anita ve Shakira. 2026 yazında onlar çok sık karşımıza çıktı. Parça yeni playlistimize girdi. Choka Choka'yla şimdiden Sefem'deler.

0: Reklam.
1: Bazı getüler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station.

with Aykut. Just D, Jack Style ve John Turn the Lights Off dinledik. Birazdan Ece mikrofonda olacak. Eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Yarın çarşamba gününde saat 13'te yine burada Dance FM'de buluşacağız. Ben giderken şimdi Bebe Rexha ve One Day.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance'dan itibariyle başladı.

Sizler için böyle araştırdım, derledim, toparladım ve sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyorum ama öncesinde Secret Dance'de müzik dünyasına dünya efsaneleriyle başlıyoruz. Sonrasında zaten bol bol konuşacağız. Please, please, please.

0: Lassa ile haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week. Record of the Week.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay A ve A200

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Keşke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance şovumuzla devam ederken Almanya'nın Halberstadt kentinde tam 25 yıldır süren dünyanın en uzun konserinde tarihi bir an daha yaşandı. Orta çağdan kalma St. Burkhard Kilisesi'nde devam eden John Cage Organ projesi kapsamında bugün esere yeni bir nota eklendi. 1985'te Amerikalı avantgarde besteci John Cage tarafından yazılan ve daha sonra org için uyarlanan Organ As Slow As Possible adlı eser adının hakkını veriyor. Konser 5 Eylül 2001'de başladı ve tam 639 yıl sürecek. Final tarihi ise 2640 yılı olarak planlandı. Bugünkü değişiklikle orga yeni bir boru eklenirken aynı anda çalınan nota sayısı 7'den 8'e çıktı. Bu eserin yalnızca 17. akor değişimi oldu. Bir önceki değişiklik ise Şubat 2024'te gerçekleşmişti. Konser elektrikle çalışan hava sistemi sayesinde kesintisiz devam ediyor. Akorlar ise tuşları sabit tutan kum torbaları yardımıyla yıllarca aynı şekilde korunuyor. Projeyi yürüten ekip bir sonraki akor değişiminin 5 Ekim 2027'de yapılacağını açıkladı. Üstelik 2640 yılındaki final konseri için şimdiden 2640 euro değerinde miras bırakılabilir biletler de satışa sunuldu. Yani bugün çalınan nota tarihe geçti, ancak bu sıra dışı konserin son notasını duymak için insanlığın daha 615 yıl beklemesi gerekecek. Arkadaşlar ne kadar enteresan. Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmesinden bahsetmiyorum bile. 2600'lü yıllarda kim bilir neler olacak, ama çok enteresan bir teknoloji. Yolunuz Almanya'ya düşerse buraya mutlaka uğrayın. Biz de kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Radyonuz Dance FM'de 2600'lü yıllara kadar devam eder miyiz bilmiyorum, ama biz hep buradayız, bu frekanstayız. Kesintisiz bir şekilde 7/24 sizlerleyiz.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance şovumuzuyla devam ederken bazı insanlar girdikleri her ortamda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Özgüvenleri, karizmaları, enerjileriyle adeta hayatın başrolündeymiş gibi davranırlar. Astrolojiye göre bazı burçlar da bu ana karakter enerjisini daha güçlü yansıtıyor. İşte o burçlar Aslan, listenin ilk sırasında zaten. Güneş'in yönettiği Aslan Burcu ilgi odağı olmayı, takdir edilmeyi ve fark edilmeyi seviyor. Koç, cesur ve lider ruhlu Koç Burcu beklemek yerine harekete geçmeyi tercih eder. Kararlı tavırları nedeniyle zaman zaman her şeyin kendi etrafında döndüğü izlenimini bırakır. Yay, maceracı yapısıyla tanınan Yay, yaşadığı deneyimleri anlatmaya ve dikkat çekmeyi sever. Akrep, yüksek sesle değil gizli

çalışmaları yönlendirdiği sevdiği için sahnenin merkezinde. Terazi, estetik anlayışı, zarafeti ve sosyal yönüyle öne çıkan Terazi Burcu da iyi bir izlenim bırakmayı önemser. Özellikle sosyal ortamlarda ilgi görmekten çekinmez ve romantik filmlerin başrolü gibi bir hayat yaratabilir kendisine. Eğer sizler de bu burçlardansanız doğal olarak ortamlarda dikkati üzerinize çekiyorsunuz. Tabii insanların giyiniş tarzı, konuşma tarzı, yaptığı meslek gereği diğer burçlarda ön planda olabiliyor. Bu istisna sadece burç karakteri

0: reklam. Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Yeni bir hibrit GLA 180, 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
2: Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station.
2: Release the sound. Dance FM.
4: Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyor. Kolombiyalı süperstar Karol G merakla beklenen 6. stüdyo albümü Nome Arrepiento de Sentir Tanto'yu yayınladı. Albümde dünyaca ünlü rapçi Drake, Ahi adlı şarkıda Karol G'ye eşlik ederken Bruno Mars'a Still parçasında yer alıyor. Ayrıca İspanyol sanatçılar Judelin ve Rusovski Baby Wow şarkısında konuk olurken Cigarettes After Sex grubunun solisti Greg Gonzalez de albümün kapanış şarkısı Después de hem de vokali hem de söz yazarlığıyla katkı sağlıyor. Albümün adı Türkçe'ye bu kadar çok hissettiğim için pişman değilim olarak çevriliyor. Karol G yeni albüm müjdesini geçtiğimiz haftalarda Toronto konserinde vermişti. Aylar boyunca yeni müzikler üzerinde çalıştığını söyleyen Yıldız, albümün turnesinin önemli bir parçası olacağını belirterek hayranlarıyla birlikte bu şarkıları söylemek için sabırsızlandığını söyledi. Zaten Toronto konserinde Drake'in dev ekranda görülmesi de ikilinin işbirliği söylentilerini güçlendirmişti. Mayıs ayında American Music Awards'ta aldığı Uluslararası Sanatçı Mükemmellik Ödülü sırasında konuşan Karol G ise müziğin hayatına bir amaç kattığını belirterek şarkılarının birçok insanı iyileştirici ve güvenli bir alan olmasından büyük mutluluklar duyduğunu söylemişti. Toplam 14 şarkıdan oluşan Nome Arrepiento de Sentir Tanto, Drake ve Bruno Mars gibi iki dünya yıldızını aynı albümde buluşturmasıyla yılın en dikkat çeken projesi.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'de yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Tarihler 11 Ağustos. Eğer bugün doğum gününüzse doğum gününüz kutlu olsun. En güzel şarkılar bugün bizden sizlere gelsin. Gerçekten yazın doğmak çok keyifli. Böyle havalar sıcak, tatil modunda, açık havalarda kutlayabiliyorsunuz. Tabii herkes tatilde olduğu için de belki çevrenizi bulamıyorsunuz ama biz sizler için buradayız. Sizlerin her özel anında, her anında yanınızdayız ve şu an trafikte olanlar kulağınızı

Reklam. Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde, eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir kahve

0: biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Güçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Dance FM covers your passion.
4: Covers your passion.
3: Your lifestyle.
4: And your music. On one station. Release the sound.
3: Dance FM. Dance FM.

0: Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Pop müziğin iki efsane ismi Madonna ve Kylie Minogue kariyerlerinde ilk kez aynı projede buluştu. İkili Madonna'nın son albümü Confessions 2'da yer alan Love Sensation şarkısının iki yeni remix versiyonunu müzikseverlerle buluşturdu. Ünlü yapımcı Stuart Price imzasını taşıyan Love Sensations After Hours Radio Edit ve Love Sensations After Hours Mix şarkısıyla yepyeni bir soluk getirdi. Radyo versiyonunda Kylie Minogue ikinci kıtayı seslendirirken Madonna'nın vokalleriyle uyumu dikkat çekiyor. 6 dakikayı aşan After Hours Mix orijinal parçadan oldukça farklı bir atmosfer sunuyor. Uzun giriş bölümü, güçlü elektronik altyapısı ve iki yıldızın iç içe geçen vokalleriyle dans pistlerine yönelik etkileyici bir remix olarak öne çıkıyor. Bu tarihi işbirliği Madonna ve Kylie Minogue'un geçtiğimiz günlerde World Pride Amsterdam 2026 kapsamında aynı sahneyi paylaşmasının ardından duyuruldu zaten. İkili sahne aldıktan sonra birlikte bir anda sürpriz bir performans sergilendi. Onun akabinde etrafta bu ikiliden yeni bir proje gelir mi diye bayağı bir sorguladık. Öte yandan Love Sensations geçtiğimiz haftalarda Billboard Dance Airplay listesinde zirveye çıkarak Madonna'ya bir başarı daha kazandırdı. Şarkının yer aldığı Confessions 2 albümü de yayınladığı Temmuz ayında büyük ilgi görmüştü ve Madonna'nın kariyerindeki önemli başarılar arasına adını yazdırmıştı. Yıllardır beklenen Madonna ve Kylie Minogue işbirliği özellikle dans müziği ve pop hayranları için 2026'nın en dikkat çeken müzikal buluşmalarından biri olarak gösteriliyor. Radyonuz Dance FM'de sizler için seçti. İlerleyen dakikalarda denk geleceksiniz. Dünya müzikleri burada. Baby,

0: Kristel yeni müzik listesini sundu. Dance FM creates the sound of tomorrow.
1: Brand new music.
0: Dance FM's new music list.
1: New music list.
0: Where the music comes first.
1: Where the music comes first.
2: Vestel indirim şenliği devam ediyor. Büyük indirimler Vestel'de sizi bekliyor. Vestel Kıbrıs'ta klimalardan televizyonlara, buzdolabından çamaşır makinesine, kurutma makinesinden bulaşık makinesine kadar tüm elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
0: Dance FM, Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance Tüm hızıyla devam ederken bizim sanatçılarımızdan dünyaya açılan bir haber vereceğim. Türk televizyon tarihine damga vuran birçok dizinin müziğine imza atan başarılı besteci Toygar Işıklı, müzik dünyasının en prestijli organizasyonlarından Grammy ödüllerinde önemli bir göreve getirildi. Toygar Işıklı, Recording Akademi'nin Voting Member yani oy kullanan jüri üyeleri arasına seçildi. Aşkı Memnu, Ezel, Kuzey Güney, Kara Sevda ve Yaprak Dökümü gibi unutulmaz yapımların bestecisi olan Toygar Işıklı artık Grammy ödüllerinin kazananlarını belirleyen uluslararası müzik profesyonelleri arasında yer alacak. Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Işıklı, bu gelişmenin kariyeri için büyük bir gurur olduğunu belirterek, yıllardır yalnızca müziğine odaklanarak çalışmasının böylesine prestijli bir takdirle karşılık bulmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Gerçekten böyle ne magazinlerde gördük ne adını

etrafında temsil edecek olmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını da ifade etti. Gelişmenin ardından zaten herkes bir kutlama mesajı yayınladı. Bütün ünlüler, sanatçılar. Açıklamada Toygar Işıklı'nın Recording Akademi tarafından voting member seçilmesinin yalnızca kendisi için değil, Türk müzik sektörünün uluslararası alandaki temsil gücü açısından da büyük bir kaynağı oldu, vurguladı bütün sanatçılar. Ve bu üyelikle birlikte Toygar Işıklı Grammy ödüllerinin oylama süreçlerine katkı sağlayacak ve dünya müzik endüstrisinin geleceğini şekillendiren profesyoneller arasında yer alacak. 2027'de göreceğiz bakalım Toygar Işıklı kimleri seçecek. Hepsini bizlerle paylaşacaktır bu süreci. Ben de sizlere aktarıyor olacağım. Secret Dance devam ediyor. I'm his

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: kaçırmayın. Nihalist Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalist Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik an itibariyle. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki de sizleri. Dünya müzikleri, dünya starları, dünya efsaneleriyle baş başa bırakıyorum. Tabii ki de gözünüz yolda, kulağınız Dance FM'de kalmaya devam etsin. Hoşça kalın. Yatağım.

0: mi?
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
2: Why Dance FM?
3: Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music is

0: Reklam.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti bir.

ülke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Güne nerede başlayacağınızı biliyor musunuz? Şehrin tam kalbinde eşsiz terası ve mis gibi taze kahve kokusuyla Coffee in Terrace sizi bekliyor. İster güne harika bir kahve

0: Aragaz.
1: Reklam.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
4: Pizza.
3: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece...

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: The most. Why Dance FM? Music is the answer.
3: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

Premium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: Reklam.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
2: Süpermarket. Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

Aksa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa. Dance FM. Record of the Week.

Sound with you. Release the sound. Dance FM.

FM.